kes havadım, yes kezem sirum. Tekişer çerek, onkun mı da zumum kez, yes kezem sirum.